Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.

Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.

Sayın seyirciler, şu an sizi Radyo Süper'den dinlemenizi rica ediyoruz. Sanatçımız Tarkan.